Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Aryadon radiosi tinglovchilari, qadrdonlari, sog'misiz, omonmisiz? Yangi soatlarda siz bilan yana diydor ko'rishyapmiz. Yetkizganiga shukr deymiz azizlar. Birgalikda 21 avgust sanasi muborak juma kunini ham qarshi oldik. Uni

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varamsın.
2: Onasını kormayı kızını alsa ne mi buladı?
3: Ne mi bulardı? Kızını alıp orayını korasan.
0: Ha çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.
5: Davom etamiz azizlar. Oriya Dono radiosida salom tabriklar va navbatdagi ismimiz bu Lutfulladan kelibdi. Assalomu alaykum muxlisxon ijodlar bilan charchimayapsizmi? Men ona jonimga, dada jonimga, ayolim Xulkaroyga, farzandlarim Komiljonga, Rasuljonga uzoq umr, sog'lik tilab qolaman. Oilam el havas qiladigan oiladan biri bo'lishini yaratgandan so'rayman. O'qiganingiz uchun oldindan rahmat. Gulistondan Oriya Dono shadi muxlis Lutfullaman debdilar. Mana shu baxtli oilangizga inoq oilangizga hech ham ko'z tegmasin. Oiladagi mehru oqibat bardavom bo'lsin. O'zingiz aytgandek, eng yaxshi, eng namunali, ibratli oilalardan biri bo'lib qolishlik nasibi roza aylasin deymiz. Va yana SMS'lar To'lqinjondan kelibdi bu SMS. Assalomu alaykum hammaga. Oriya Dono orqali men yaqinlarimga salom yo'llamoqchiman. Yaqinlarim doimo baxtimga bor bo'lsin, omon bo'lsin deganlar. Albatta, bizni barcha yaqinlarimiz omon bo'lsin. Mehru muhabbat tilab qolamiz.

tekrar özgeçe sen buleksen duaların içre pinhan tüleksen belmay sende senge muhtaçligimne özingden

tekrar özgeçe sen buleksen duaların içre pinham tüleksen belmay sende senge muhtaçligimne uzingden

0: Özbeyinin ozu kızıl dedi, ozlarım sozu kızıl dedi.
1: 15 yıl aldın Amerika'ya gitken okem kildiler. Vay oynanıp gitti. Kattesen, tuzuğumuzen, kanakasen. Kobe içtiğim mi? Vay Kobe içtim, okey, üylendim. İşte bolam var. Ha kelaka üydü aşkılığız. Kildim benim Amerika'dan. Vay tane cani sahibizin hazır var hemen. Bardım. Bitti aşkı veremez zenge. Oluğunu yak. Buldu okey, hazır. Vay. Anı sevzin sağlı uğrasana sekin yağı koyup uzun kıldım hale yavaşta. Aş kıldı o kullaz. Ben kıldım, ben yakarak okem deyindim hani. Aş kalayı çıktı. Ağır, ağır, ağır, ağır, ağır, ağır, ana kılari. Kuşlardan, kora kora nerselerden kuş ağırları, kara kara. Aş yiye buldu. Amin, Allah'a koyuyor. Memlilerin sen uzun yağı uğrakın. Yaş sen deyin diyor, aş kızma. Yani iş o bulat. Sekin, ben şive yemezek o amma. Taşkinden hem aldım bar şive de bu. Ben ettim ki okey dedim, şive mezzetsin. Ben de sıra neye kaka kaka. Ben indi şivacım hanım, sıraz ildim. Kaka kaka dedim. Sen sağal asabları sağal tarihim oldu şekilli. Koya kaka uzun kaka kalemen dedim. Ki ya ya ya ya niyet kıldım ya ya ya ya. Daha halese dedim ben yiyeyim şuna üç eskiler nasıl kısın ilahiyem. Dersin da abgezem. Ova uğur dediler. Ova uğur ne dedi yani? Halim ova uğur. Ova gendi. Ova uğur digende ben o yanımda ova uğur digende şartmez eken alış.

0: çüngen çündü.
1: Çünmegençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Onasını kormayı kızını alsa ne mi buladı?
3: Ne mi bulardı? Kızını alıp orayını korasan.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

yolg'izlik yomondir, judolik og'ir. Kun bilan tun aro ajab tengsizlik. Kunlar seni izlab nigohim og'rir, tunlar telba etar meni.